zaman des hem lühüt seyler. On beş immer om on immer, yatta tot sul rümer, on manet ol.